kocaman keder.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocunma o zaman, olur mu? Yani tanıma.

başa hep bir telaş. Azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş

0: Bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Hepimiz fotojenik.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek yani örnek analiz edilirken

0: Dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Turhan Alyakut'la sabah haberleri başlıyor.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 18 Eylül Cuma sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saatler, duyuyorsunuz. Her zamanki gibi güzel şarkılarla başladık güne saat 10'a kadar. Sabah haberlerinde beraberiz. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: PFM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Chery.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 18 Eylül Cuma sabahındayız. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Uzun süredir planladığınız, üzerinde uğraştığınız işler bir çırpıda hallolur umarım ki. Ve sevdiklerinizden güzel haberler aldınız, onlara güzel haberler verdiğiniz bir gün olur umarım ki. Güzel şarkılarla sabah haberlerine başladık. Az sonra hava durumuyla devam edeceğiz. Biliyorum, sevdiğiniz şarkı çıktığı zaman radyonuzun sesini biraz daha açıyorsunuz. Anons bittikten sonra birazdan stüdyoda ben de aynını yapacağım.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7-24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
11: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.

Mevsim takvimine baktığımız zaman bize ilkokullarda, sınıflarda yaptırılan böyle ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye renklerle ayrılmış o takvimi hatırladığımız zaman yaz mevsiminin bitmesine artık 5-6 gün kaldığını görebiliyoruz. Akşamları zaten sonbahar havası kendini hissettiriyor. Bugün de yine hava biraz serin olacak. 23-24 derece dolaylarında Trakya'da hava sıcaklığı.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU

0: 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Küpe FM reklam.

Sabah haberlerinde yeni saatimize Gökhan Tepe'nin güzel bir şarkısıyla ulaşalım. Sonrasında hava durumuna bir kez daha göz atacağız. Ve sonra hemen ardından da dün akşama döneceğiz. Beşiktaş Marsilya'yı nasıl ezdi geçti bir hatırlayalım.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
8: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri devam ediyor.

Küpe FM'den günaydın. Hafta sonunun adım adım yaklaştı. 18 Eylül Cuma sabahındayız. 9'u 5 dakika geçiyor saatler. Güzel şarkılarla güne başladık, devam edeceğiz. Ama radyolarını sonradan açanlara, yeni açanlara işte hava durumunun detayları bir kez daha. Parçalı ve çok bulutlu olacak bugün. Çanakkale'nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimleri, hemen şu Marmara Denizi'nden sonra baktığımız zaman bize arada deniz olmasa komşu sayılacak Silivri'ye. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak yerel olmak üzere. Çanakkale ve İstanbul'da bugün hafif hafif böyle bir sağanak yağmur görülecek. Hava sıcaklıkları da Trakya'da bugün 26-27 derece dolaylarında.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Akşamki Beşiktaş'ın ezici galibiyetine geleceğiz birazdan ama bir son dakika gelişmesini aktaralım bu dakikada sizlere. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi. Aralarında oyuncular, şarkıcılar, eski futbolcular var. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Melis İşiten, Nilperi Şahinkaya, Sefo, Anıl Durmuş ve Hasan Şaş'ın da aralarında olduğu 18 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılıyor. Ajanslar tarafından son dakika notuyla.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Çeriniz yaza hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Beşiktaş Dolmabahçe'de dün şahane bir performans sergiledi. Avrupa Ligi açılış maçında konuk Marsilya'yı 4-1 yendi. İlhan Fakılı, Cerni, Murillo ve Foku fileleri havalandıran isimler oldu. Beşiktaş ikinci yarıda özellikle 3 dakika içerisinde bulduğu 2 golle rakibinin direncini kırarak Fransız ekibini adeta sahadan sildi. Futbol severler için de şahane bir seyir.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

İsrail tartışması Eurovizyon'u vurmaya devam ediyor. Bir ülke daha Eurovizyon'dan çekildi. İrlanda, İsrail'in katılımı nedeniyle 2027 Eurovizyon şarkı yarışmasında yer almayacağını açıkladı. Hollanda'nın ardından İrlanda da yarışmayı boykot etme kararı alırken iki ülke üst üste ikinci kez Eurovizyon'da yer almamış olacaklar.

Bir haftayı daha sona erdiriyoruz sabah haberlerinde. Yeni haftada yeniden buluşmayı diliyoruz ama hatırlatalım, hafta sonu da bulunduğunuz yerde en güzel şarkılar Küpe FM'den sizlere ulaşmaya devam edecek. Ve sadece radyolarınızdan o güzel şarkıları

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı.

0: Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek. Yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini bildirirken sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini açıkladı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Edirne Belediyesi tarafından yeniden tarıma kazandırılan belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı. Hasat edilen ürünler yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano farklı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının harika bir iş çıkardığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Hollanda ekibi Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek sürprize izin vermedi. Milli futbolcu Zeki Çelik takımının 4. golüne imza attı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 18 Eylül Cuma sabahından haftanın o en tatlı, en hafif saatlerinden hepinize merhaba. Cuma gelip çattığında şehir bile bir başka uyanıyor. Yüzlerde hafif bir tebessüm, adımlarda hafta sonunun getirdiği o tatlı telaş. Türkiye'nin en büyük açık hava gazinosu Hep Yeni Kal Fest'te Türk pop müziğinin güçlü ismi Sertab Erener'le 2 Ekim'de Maksimum Unique açık havada aynı sahneyi paylaşacak Edis'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Alep FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumel Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşabahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşabahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: otosor.com.tr.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

Kahveniz çayınız hazırsa önümüzdeki birkaç saat boyunca haftanın yorgunluğunu geride bırakıyoruz. En güzel şarkılar, günün neşesi ve bolca müzik haberlerle mikrofon başındayız. Güne bizimle başlayan herkese harika bir cuma diliyoruz. Yoğun istek üzerine 1 Ekim akşamı Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda yeniden sahnelenecek Tuğba Bizi Sezen'e Götür Senfonik Volüm 3 ile müzik, dans ve sürpriz konukları aynı sahnede buluşturacak Tuğba Yurt bizlere sesleniyor.

Ağustos'un o sıcak günleri geride kaldı. Eylül'ün serin tatlı rüzgarı günümüze eşlik ediyor. 18 Eylül Cuma gününden hepinize sıcacık bir merhaba. Sonbaharın o kendine has huzuru yavaş yavaş şehre çökerken Cuma günün verdiği o hafiflikle güne başlamak gibisi yok. Simge ve Gökhan Türkmen'in jüri koltuğunda oturduğu son ses yarışmasını kazanarak profesyonel müzik kariyerine başlayan, besteci ve prodüktör kimliğiyle de öne çıkan, yarışmanın ardından farklı sanatçılar ve projeler için çalışmalar yapan Kenan Doğulu'nun Bumeya, Murat Buz'un Derin Mevzular şarkılarında ortak söz yazar olarak da yer alan Umur Domar'ın Hande Ünsal'la düet yaptığı ve haftalardır listelerde zirvede yer alan şarkısı Gel radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Tucker, Orçun Kolukırık ve Rumel Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin seslendiren dilim benim. Yarını düşünme, bir çare bulurum, hallederim.

başında yüzüz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz. Savruluyorsak rüzgarında sabahın. Yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Çok

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında dünyanın içinden geçtiği kırılgan süreçlere dair çözüm önerilerini paylaşacak. İstanbul'daki adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan suç örgütü soruşturmasında 2 avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Amerika Birleşik Devletleri savaşın devam etmesine rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen Nijerya milli takımına davet edildi. Yıldız futbolcu Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine maçlarının kadrosunda yer alacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Bordo Mavili takımın başında dün ilk antrenmanına çıktı. Bordo Mavili takım bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Eğer şu an yoldaysanız, direksiyon başındaysanız ya da ilk kahvenizi yudumluyorsanız doğru yerdesiniz. Günü güzelleştirecek melodiler ve içinizi ısıtacak müzik haberlerle karşınızdayız. Gününüz aydın, cumanız güzel geçsin. İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan yaz sezonunun son konserinde yoğun ilgi yaşanırken tribünleri dolduran binlerce müzikseverlerle sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik edilen Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

18 Eylül Cuma haftanın son iş günündeyiz. Trafikte olanlar, otobüste yer kapmaya çalışanlar, bir an önce akşam olsun diyenler. Hepinize bir kere daha kocaman bir merhaba. Yeniden konser vereceğini, şarkı çıkaracağını açıklayan, beni yıllardır kalbinden çıkarmayan insanlar var. Onların karşılıksız sevgisine kendimi mahcup hissetmişimdir. Onlara geri ödeme gibi ödeşmek istiyorum diyen Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden 53 yaşındaki Burak Kut'la şimdi Nostalji Zamanı.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
0: Küpe FM reklam.

Cuma günün enerjisi her zaman başkadır çünkü akşama hafta sonu var. Bugün frekansınızda sadece iyi enerji ve sizi güne hazırlayacak en hareketli partiler olacak küpe FM frekanslarında. 1997'de radyolarda yankılanan bir öpücük sesiyle başlayan, yayımlandığı andan itibaren yalnızca Türkiye'de değil, Fransa'dan Belçika'ya, Avustralya'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada karşılık bulan ve bestesi Sezen Aksu imzası taşıyan Avustralyalı şarkıcı Hollow Valance'ın da parçayı çok beğenerek Kiss Kiss adıyla İngilizce seslendirdiği Şumarık isimli parça ve Tarkan'la en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: Anarsam.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.

0: Birçok espriye konu olan bu durum, bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa, dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu, yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse, o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken, diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse, bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa, bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Tek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: Kıyamam.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küp FM.
2: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini bildirirken sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini açıkladı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Edirne Belediyesi tarafından yeniden tarıma kazandırılan belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı. Hasat edilen ürünler yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
0: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano farklı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının harika bir iş çıkardığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus Hollanda ekibi Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek sürprize izin vermedi. Milli futbolcu Zeki Çelik takımının 4. golüne imza attı.
0: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
0: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler 12 geçti, 18 Eylül Cuma günün tam ortasındayız. Haftanın son iş gününde öğle molasına girenler, direksiyon başında olanlar ve hafta sonu planları yapmaya başlayanlar. Hepinize enerjik böğleden sonrası diliyoruz. Cuma gününün öğle saatleri bir başkadır. Akşamın tatlı telaşı şimdiden kendini hissettirmeye başlar. Şimdi öğle yemeğinize ve kahvenize eşlik edecek harika bir müzik buketi geliyor. Feryat, Direndim ve Ara Beni gibi hit şarkıların söz yazarı olan Şehrin'in de Antalya konserinde kendisine eşlik ettiği, uzun zamandır kendi memleketi Antalya'da sahnesinde ağırlamak istediği Beyto'yu sürpriz yaparak sahneye davet eden ve Ara Beni şarkısında düet yapan popstar Hadise radyolarınızda şimdi.

0: Kulüpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tünaydın, günün en tatlı anına, cuma öğlesine geldik. Haftanın yorgunluğu üzerinizde birikmiş olabilir ama endişelenmeyin. Önümüzde koskocaman ve özgür bir hafta sonu var. Şöyle derin bir nefes alın, kahvenizi tazeleyin ve arkanıza yaslanın. Günün bu saatlerinde içinizi ısıtacak, ruhunuzu dinlendirecek melodilerle frekansınızdayız. Ferhat Göçerler arasında patlak veren sözlü polemiğin ardından telif hakları savaşına dönüşen katıldığı bir radyo programında kendisi hakkında sert ifadeler kullanan Ferhat Göçer'e yanıt veren, noter aracılığıyla ihtarname çekerek hukuki süreç başlattığını açıklayan Sinan Akçıl radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 1400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Sindiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Hafta sonu eğlenceniz olan tam 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Rusya ve Amerika'da gerçekleştireceği konserlerle uluslararası sahnedeki varlığını daha...

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında dünyanın içinden geçtiği kırılgan süreçlere dair çözüm önerilerini paylaşacak. İstanbul'daki adliyelerde yürütülen yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan suç örgütü soruşturmasında 2 avukat 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişti. Amerika Birleşik Devletleri savaşın devam etmesine rağmen İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.
2: Spor.
3: Galatasaray'ın süperstarı Victor Osimhen, Nijerya milli takımına davet edildi. Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Madagaskar ve Gine maçlarının kadrosunda yer alacak. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Bordo Mavili takımın başında dün ilk antrenmanına çıktı. Bordo Mavili takım, bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.

Güzel bir sonbahar gününde, güzel bir cuma gününde sizlerle beraberiz. Müzikal takınız Kupa FM'de. Burcu Güneş bizlerleydi. Ben Yanmam isimli son teklisiyle. Programımıza ritmimizi düşürmeden devam edeceğiz. Umur Doma yepyeni bir albüm çıkardı. Bugün müzikseverlerle buluşan albümlerden bir tanesi bu. Yeni albümü ve bu albümün öne çıkan hareketli şarkılarından Kavgam'la devam edeceğiz. Kupa FM'de gündüz yolculuğumuza.

0: Köpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
5: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.

Faruk Kağan'ın bugün bizlerle paylaşmış olduğu eski bir şarkısının yepyeni bir versiyonunu birkaç iyi adam Faruk Kağan ortak çalışması olarak sizlerle buluşturduk. Bomba radyolarınızdaydı. Gündüz yolculuğumuza yine yepyeni bir şarkıyla devam edeceğiz. Söz müzik Sezen Aksu, yorum Atiye Deniz. Atiye Deniz'in yepyeni şarkısı Olay şimdi sizlerle.

Kulp FM burası. Gündüz yolculuğumuza Melike Şahin'i ağırladık. Şarkısı Ölmem Ölmem bizlerleydi. Günün yeni şarkılarından bir tanesi yine bir yeniden yapım. Yani yeni halini dinleyeceğimiz zaten bildiğimiz bir şarkı. Bir Teoman şarkısını Dolu Kadehi Ters Tut grubundan dinleyeceğiz. 17 şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

Güzel bir Serdar Ortaç şarkısını Mela Bedel'in yorumuyla dinledik Küpe FM'de. Bir güzel Serdar Ortaç şarkısı daha dinleyeceğiz ama bu sefer de Mustafa Mert Koç bizlerle olacak. Şarkısı heyecanla.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Beşiktaş taraftarı sevgili Mustafa Sandal geliversenle bizlerleydi. Beşiktaş şov yaptı dün gece değerli dinleyiciler biliyorsunuz. UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı tam 4-1'lik bir skorla mağlup etti ve bu skorun ardından ülke puanımız da yükselmiş. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Hollanda'ya yaklaşmış ülke puanımız değerli dinleyiciler. Bir numarada bu arada 103.352 puanla İngiltere bulunuyormuş. Bizim sıralamamızda 9. sıradayız. 49.875 puanla Türkiye 9. sırada. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. 4-1'lik güzel bir skor elde ettiği için yolu da açık olsun. Umarız ki yoluna başarılı bir şekilde devam eder Avrupa'da UEFA Ligi'nde. Küp FM burası. Gülşen'le devam ediyoruz yayınımıza.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: Aslında sonbahar mevsimindeyiz ama yaz mevsimindeyiz diyenler de var. Kimine göre yaz, kimine göre sonbahar. Belki de bu hangi mevsimde olmak istediğimize göre değişiyor. Yaz olarak görmek istiyorsak birazcık ona göre söylüyoruz yani. Sonbahar olarak görmek istiyorsak da sonbahar diyoruz. Ama yavaş yavaş tabii okullar açıldıktan sonra birazcık psikolojik bir şey galiba. Okullar açıldıktan sonra böyle bulutlu havalar başladıktan sonra geceler serinledikten sonra Eylül içerisinde ilerlerken Ekim'e doğru yaklaşırken bir sonbahar psikolojisi oluyor elbette. Türkiye bu hafta sonu 2026'nın son yaz hafta sonunu yaşayacakmış, sıcaklıklar manasında söylüyoruz. Bu hafta sonu son diyoruz yazcılar için, kıymetini bilin. Sonraki hafta sonlarında bu kadar sıcak olmayabilir ama bazen böyle Ekim'de bile yaz geri dönüş yapabiliyor. Kasım civarları bile böyle çok sıcak hafta sonları olabiliyor. Aslında pastırma sıcakları var daha. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Emircan İrek ve Tuğan ortak çalışması Duyuyor Musun bizlerle olacak. Sonrasında da haber merkezimize bağlanıyoruz.
1: Sen beni sesimden tanırsın, ben seni yüreğimden bilirim.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatan vatandaşlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Kırklareli'nde kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. AFAD'la jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatarak yanan malzemenin türünün tespiti için çalışma yürütüyor. Avrupa Birliği Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede tartışılan çocukların sosyal medyaya erişimi konusunda yeni bir düzenleme önerdi. Öneriye göre 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarında kişisel hesap açamayacak.
4: Spor.
3: Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroya dönmesi bekleniyor. Okan Buruk'un yıldız golcüyü son 15 dakika sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
4: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

0: Küpe FM reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.
1: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Yine bir yapay zeka hack haberiyle devam edeceğiz değerli dinleyiciler. Görünen o ki ilerleyen günlerde, haftalarda, aylarda, önümüzdeki süreçte yani yapay zeka dünyasıyla ilgili özellikle yapay zeka hack haberleri diye bir kategori oluşacak. Yani çünkü bu olaylar oldukça arttı. Çok miktarda çıkmaya başladı karşımıza. Bir görsel yükleyerek başlayıp OpenAI'nin iç kod deposuna kadar uzanan bir siber saldırı gerçekleştirildi. Öne sürülmüş. Hacktron ekibinin açıklamasına göre 25 Temmuz'da iki ayrı güvenlik açığı birleştirilerek bazı OpenAI çalışanlarının ChatGPT ve Codex hesaplarına erişilmiş. Saldırganlar özel hazırlanmış bir görsel üzerinden OpenAI forumunda uzaktan kod çalıştırmayı başarmışlar. Daha sonra ele geçirilen hesaplardan biri aracılığıyla şirketin GitHub sistemine ulaşılmış ve iç kod deposuna bir değişiklik önerisi gönderilmiş. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise yapay zekanın saldırıda kullanılması. Araştırmacılar cloud modellerinin saldırı kodunun hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirtmiş. OpenAI ise bildirimin ardından ilgili hesap erişim açığını yaklaşık 14 saat içinde kapatmış. Yani birazcık fazla teknik detay olmuş gibi olabilir, anlaması zor bir konu olabilir aslına bakarsanız habere şöyle bir baktığımızda. Ama buradan anlamamız gereken şu ki yapay zeka modellerinin, dil modellerinin günümüzde artık oldukça tehlikeli seviyelere gelmiş olduğunu ve böyle ciddi hack olaylarının ilerleyen süreçlerde de karşımıza az önce dediğim gibi sık sık çıkma olasılığının yükseldiğini görüyoruz. Gündüz yolculuğumuzda şimdi Zinet Salih zamanı ve güzel cover şarkısı Seni Daha Nasıl Sevebilirim şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Hafta sonu arefesindeyiz. Bu güzel cuma gününde sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. En güzel şarkılarımız eşliğinde öğrencilerimiz de ilk haftalarını geride bıraktı. Umarız ki güzel bir başlangıç yapmışlardır. Ve hepinize şöyle bir güzel hafta sonu tatili diliyorum. Öğrencilerimiz de bir soluk alacaklar. İkinci haftaya da bomba gibi başlayacaklar inşallah diye ümit ediyorum. Devam ediyoruz yayınımıza Ferhat Göçer'in hemen ardından Sıla ve Tolga Şanlı ortak çalışması kendilerine Elektra'da eşlik edecek. Şarkıları Bana Biraz Renk Ver şimdi sizlerle.

0: 1999 TL'den başlayan fiyatlarla. Sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

Spotify Top 50'ye baktığınız zaman ilk 10'un büyük bir bölümünü işgal etmiş durumda Blok 3. Yani tam olarak emin değilim ama işte 1 numarada Blok 3 şarkısı var, 2 numarada Blok 3 şarkısı var, 3 numarada Blok 3 şarkısı var, 6 numarada Blok 3 şarkısı var, 8, 9 ve 10 numarada Blok 3 şarkısı var. Böyle yani. iTunes'ta da öyle, Shazam'da da öyle. Dijital platformlara, internete baktığımız zaman böyle bir manzara var karşımızda. Yani Blok 3 inanılmaz bir şekilde domine etmiş durumda müzik dünyamızı. Dijital platformlara göre. Ben yakın zaman önce bir küçük tatil yaptım arkadaşlar. Şöyle bir Ege turu yaptık ailece. Ve birçok yer gezdik, birçok yere gittik, birçok mekanda bulunduk, birçok yollardan geçtik. Ve çok ilginç bir gözlemim oldu. Aslında bunu daha önce de gözlemlemiştim ama bir kez daha teyit ettim aslında, gördüm. Gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde, mekanlarda hep böyle eski Türkçe pop şarkılar çalınıyordu.

İşte Ajda Pekkanlar, Hande Yenerler, Tarkanlar ama hani o en yeni şarkıları değil de ne bileyim işte atıyorum Ajda Pekkan Yakar Geçerim, Tarkan Yolla ya da işte Ölürüm Sana. İşte ne bileyim Serdar Ortaç'ın Şeytan şarkısı gibi, Kenan Doğulu Ara Beni Lütfen gibi böyle geçmiş yıllardan Türkçe pop şarkılar çalındığına şahit oldum. Her yerde böyle bir durum var. Ondan sonra bir de yapay zeka şarkılar. Yani piyasayı böyle halkın arasına karışıp gerçekten de mekanlarda ne çalınıyor, insanlar ne dinliyorlar mekanlarda, yollarda, şurada burada. İşte onları birazcık gözlemleme şansım oldu. Böyle bir gözlemim olduğunu açtığını bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Eski Türkçe pop şarkılar inanılmaz çok dinleniyor ve yapay zeka şarkılar. O zaman az önce bahsettiğim bu Spotify'daki, iTunes'taki ya da Shazam'daki dijital platformlardaki ilk 10'u domine eden blok 3'ler nerede? Level C5'ler nerede? Yani ben herhangi bir yerde duymadım. Yani kötü bir şey diye söylemiyorum, sadece gördüğümü söylüyorum. Blok 3'ün de çok güzel şarkıları var. Ama böyle bir tezat var yani. Dışarı çıkıp gezdiğiniz zaman mekanlarda, kafelerde, restoranlarda, şurada burada eski Türkçe pop şarkılarının çalındığını görüyorsunuz. Genellikle diyeyim, tabii ki %100 her yerde böyle değildir ama bizim denk geldiklerimizde en azından böyle bir durum vardı. Böyle bir gözlem olarak belirteyim dedim. Blok 3'ün hemen ardından aklıma geldi. Akif Alkan ve Mert Tunç Makas ortak çalışması Ne Kadar Acınası. Güzel bir şarkı. Bugünkü son şarkımız olacak arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese harika bir hafta sonu tatili diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurdun büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava hafta sonu da sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini bildirirken sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini açıkladı. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve Çağrı heyetinin görevi sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Edirne Belediyesi tarafından yeniden tarıma kazandırılan belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı. Hasat edilen ürünler yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
2: Spor.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano farklı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının harika bir iş çıkardığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Juventus, Hollanda ekibi Nijmegen'i 5-0 mağlup ederek sürprize izin vermedi. Milli futbolcu Zeki Çelik takımının 4. golüne imza attı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Süper FM'den iyi günler diliyorum. Günlerden cuma, hafta sonu tatiline adım adım yaklaşırken keyifli şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Bugün programın ilk konuğu Yalın.

0: Reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM Reklam.

Geçtiğimiz aylarda kurulan yerli genç erkek pop grubu Crush'ın yeni teklisi Benim Olsana yayınlandıktan yalnızca 29 dakika sonra 1 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şarkı aynı zamanda YouTube trend listelerine de hızlı bir giriş yapan klibiyle kısa sürede birinci sıraya yükseldi.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Eylül ayında İstanbul'un konser takvimi hız kesmeden devam ediyor. 19 Eylül Cumartesi akşamı Kenan Doğulu saat 21'de Vadi Açık Hava sahnesinde geniş bir açık hava programıyla dinleyici karşısına çıkacak. Aynı saatte Gülşen, Büyükçekmece Kültür Park, Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Edirne Valiliği tarafından Edirne Beyaz Peyniri temasıyla düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali bugün başladı. 20 Eylül'de sona erecek festivalin bu yılki teması ise Edirne Beyaz Peyniri olacak.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer

0: Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın. Diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatan vatandaşlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Kırklar elinde kimyasal atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü. AFAD'la jandarma ekipleri bölgede inceleme başlatarak yanan malzemenin türünün tespiti için çalışma yürütüyor. Avrupa Birliği Komisyonu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede tartışılan çocukların sosyal medyaya erişimi konusunda yeni bir düzenleme önerdi. Öneriye göre 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarında kişisel hesap açamayacak.
2: Spor.
3: Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroya dönmesi bekleniyor. Okan Buruk'un yıldız golcüyü son 15 dakika sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul 26, Kırklareli 27, Edirne ve Çanakkale 28 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Demet Sağroğlu ve Barbaros farklı müzik türlerinden eserleri bir araya getirdikleri Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de sahne alacak. İki sanatçının repertuarında poptan caza, klasik müzikten Alaturka'ya ve farklı dillerdeki eserlere uzanan parçalar yer alacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Rock müziğin sevilen gruplarından Model, İyi Bir Sevgili isimli yepyeni tekli çalışmasıyla listelere hızlı bir giriş yaptı. Söz ve müziği Can Temiz'e ait olan şarkı dinleyenlerden tam not aldı.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Küpe FM reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

Yok. Fettah Can aylardır tek tek yayınladığı senfonik kayıtları tek bir çatı altında topladı. 30. sanat yılını kutlayan sanatçının senfonik projesi 10 şarkılık bir albüm olarak YouTube ve tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Çilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında dünyanın içinden geçtiği kırılgan süreçlere dair çözüm önerilerini paylaşacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatan vatandaşlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Edirne Belediyesi tarafından yeniden tarıma kazandırılan belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı. Hasat edilen ürünler yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
2: Spor.
3: Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroya dönmesi bekleniyor. Okan Buruk'un yıldız golcüyü son 15 dakika sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

18 Eylül 2026 Cuma gününden herkese merhaba. Keyifli akşamlar. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleyim en iyiler eşliğimde. Müzik dünyasının genç yıldızlarından birisi Blok 3 ile bu saat dilimine başlayacağız. Sebebi Var şarkısı radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr. Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
0: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Tucker, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Haftanın son iş günü geride kalırken ve son okul günü geride kalırken harika bir hafta sonuna yol almaya devam ediyoruz. Ve cuma günümüzün bu anlarında Aleyna Tilki ve De Dublüman zamanı Sana Güvenmiyorum radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabında dünyanın içinden geçtiği kırılgan süreçlere dair çözüm önerilerini paylaşacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4 lira 9 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin operasyonların devam edeceğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye kalan borcunu kapatan vatandaşlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Edirne Belediyesi tarafından yeniden tarıma kazandırılan belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı. Hasat edilen ürünler yağa dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
2: Spor.
3: Victor Osimhen'in Trabzonspor maçında kadroya dönmesi bekleniyor. Okan Buruk'un yıldız golcüyü son 15 dakika sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Mert Günok, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 78 kuruş, 1 euro 56 lira, gram altın 6850 liradan, çeyrek altın 11149 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
5: Sayalar'da şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM'de Türk pop müziğinin usta yıldızı Göksel'le ilerliyoruz. Hiç yok bizlerle.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95. Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95. Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Tutsak adını verdiği şarkısıyla sevgili Sefo radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
3: Chery. İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Perform'de haftanın son eve dönüş keyfini yaşadık sevgili dinleyiciler ve haftayı da noktalamaya hazırlanıyoruz. Takvim yaprakları 18 Eylül'ü gösterirken burayla noktalayalım Kupa Kızı ve Sinek Valesi Teoman Klasi ile radyonuzda. Hoşçakalın, şimdiden keyifli hafta sonları.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Ve işte geldik cuma gününe. Haftanın artık son iş günündeyiz. Birçok insan için tabii ki hafta sonu çalışanlar var. Biz de buradayız hafta sonu, biliyorsunuz. Hafta sonu çalışanlar da zaten çalıştıkları mesai saatlerinde buradayız ama hafta sonu tatile girecek olanlara da şimdiden iyi tatiller diyelim. Efendim, yoldaysanız gözünüzü yoldan ayırmayın. Kulağınızı benden ayırmayın. Yine bugün birçok şeyden bahsedeceğiz. Yeri gelir astroloji, yeri gelir magazin, yeri gelir televizyon ama en çok neyin yeri gelir? Tabii ki müzik haberlerinin ve işte ilk şarkıyla başlıyor program.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
0: Küpe FM reklam.

Blok 3'le kayıp kalpliğe devam edelim. Finlandiya ülkeye gelen turistlerin bulması için Lapland bölgesine 23 bin dolarlık külçe altını saklamış. Instagram'da Küpe FM'i takip ederseniz böyle ilginç haberleri görürsünüz. İnanılmaz bir şey. Özellikle yaz aylarında gelen turistler için daha çok da turist çekmek amacıyla yapılmış. Ve katılımcılar verilen ipuçlarını takip etmişler. 28 yaşındaki Finlandiyalı bir turist kazanmış bu külçe altını. Yabancıya gitmemiş yani. Ve işte blok 3'le kayıp kalple devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Yalnızlık Senfonisi dinleyelim mi Sertab Erener'den? Çok da güzel yorumlar bu şarkıyı. Efendim bu arada Albert Camus'un varoluşun karanlık yüzüne ışık tutan sarsıcı bir cümlesi var. İnsanın kendiyle yüzleşme sınırını çizen bir cümle diyebiliriz. Bir insan acısıyla tek başına kalmayı ve kaçma arzusunu yenmeyi öğrendiğinde kendisinden ve acısından öğrenmesi gereken çok az şey kalmış demektir diyor gerçekten de. Kendi kendimizi aşabildiğimiz zaman birçok şeyden kurtulmuş oluyoruz. Esasında hayatımızda. Yani birçok zorluktan tabii ki bunları da yaşaya yaşaya öğreniyoruz. Ve işte Sertab Erener Yalnızlık Senfonisi.

0: FM reklam. Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-469.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatta

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Yakışıklıyla, köfnü ve simgeyle devam edeceğiz. Geçen gün Brad Pitt'in böyle askeri kamuflaj desenlerinde bir ceketle pantolonla fotoğrafını gördüm. Brad Pitt 62, kendinden 29 yaş küçük sevgilisi Ines de Ramon'la son filminin galasında boy gösterdi diyorlar. Vallahi hiç öyle bir yaş farkı gözükmüyor. Çünkü söz konusu olan Brad Pitt ve söz konusu olan Brad Pitt'in 62. yaşı diyoruz ve yakışıklıyla devam ediyoruz.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Kenan Doğulu'dan Rütbeni Bileceğin var. Şimdi sırada herkesin rütbesini, yerini, haddini bilmesi lazım bence. Ülkemizde biliyorsunuz dobralıkla haddini bilmezlik çok karıştırılıyor. İnce bir çizgi var arasında esasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Türk kadını da sosyal medya paylaşımında Türk erkeklerine yönelik küçümseyici ifadeler kullanmış. Spor yapmıyorlar, omuzları düşük, tıknaz bir vücutları var, saçları dökülmüş falan diye. Ve tabii ki sosyal medyada kısa sürede yoğun tepki toplamış çünkü böyle bir şey herkes için söz konusu değil. Arada böyle insanlar olabilir. Ayrıca onlar da olabilir. Neden olmasın? Bir insan spor da yapmayabilir. Doğuştan omuzları dar da olabilir. Saçı dökülebilir. Bunlar neyi belirleyen özellikler yani? Gerçekten erkeklere diyoruz hani erkekler çok çekicilik yapıyor falan diye ama kadınlar da yapıyor. Yapmamak lazım. O zaman ne diyoruz? Kenan Doğulu, Rütbeni Bileceğin.

0: ilgisini çekecek.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Ne oldu böyle diyecek şimdi Asil Gök, sevdiğimiz şarkılarından bir tanesiyle bizlerle olacak. Bu arada Japonya'da 100 yaş üstü 100 bini aşmış, biliyor musunuz? Japonya'dan bu ara az haber veriyordum. Yetişkin bezi artık bebek bezinden daha çok satıyor demişler. Ve yaşlıların yaptığı ilginç meslekler var biliyorsunuz orada. Mesela ihtiyacı olanlara anneanne babaanne hizmetleri falan veriyorlar. E ne yapsınlar, oldukça çok fazla huzur evi falan da var. Ve tabii ki sağlıklı yaşıyorlar, güzel yaşıyorlar ki o yaşlara da geliyorlar. Zaten olacaksa da öyle olsun, en sağlıklısından olsun diyorum. Asil Gök'le Ne Oldu Böyle'yle devam ediyoruz.

0: FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Yine seni severdim diyecek şimdi Sefo ve ben bugün de hatırlatacağım www.kupefm.com.tr bizlere internetten dinleyebileceğiniz adresimiz. Efendim artık sonbaharda ne yaptık? Yürüyüşlere başladık, spora başladık, kulağımıza Küpe FM. Tabii ki tüm akıllı cihazları da kaydettiğimizde canlı yayını tık diye her yerden dinleyebiliyoruz ve Sefo ile devam ediyoruz.

Edis gerçekten yalancı şahidimi çok güzel söylemiş. Sahnede de çok başarılı isimlerden bir tanesi. Yine birbirinden harika konserlere imza attı. Bayılıyorum Edis'e. Bol bol bahsediyorum. Hatta sosyal medyamda da Edis'in böyle konserlerinden paylaşımlar falan yapıyorum. Gitmiyorum konserlere son yıllarda. Eski yıllarda işim dolayısıyla çok gitmiştim. Şimdilerde sosyal medyadan ve televizyondan takip ediyorum. Edis ve yalancı şahidim.

0: Küpe FM reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Geceler mi uzadı? Bu karanlık ne? Gönlümün bayramları şenli söndü.

0: izi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Azar azar.
1: Küpe FM reklam.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında. Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: NASA tarafından yapılan açıklamada 2 milyar yıl önce oluşmuş bir göktaşında insan DNA'sı izleri tespit edildiğini açıklaması bilim dünyasında büyük bir tartışma yarattı. Yoksa insanlar uzaydan mı geldi? İnsanlar uzaydan mı geldi sorusu birçok kez espri konusu olurken bugüne kadar bu konuyla ilgili binlerce yazılı metin ve film hazırlandığı biliniyor. Birçok espriye konu olan bu durum bilim dünyasından gelen bir haberle büyük bir şaşkınlık yarattı. NASA'da bilim insanları 2 milyar yıl yaşındaki bir göktaşında insan DNA'sına benzer genetik dizilimler tespit edildiğini öne sürdü. Bu iddia doğruysa dünya üzerindeki yaşamın kökeni hakkında bildiklerimiz kökünden değişebilir. Araştırma NASA ile bağlantılı bilim insanları tarafından yürütüldü. Söz konusu 2 milyar yıllık göktaşında yapılan analizlerde DNA yapısına benzer biyolojik kalıntılar bulundu. Bazı uzmanlara göre ise bu yaşamın kökeni uzay olabilir teorisini güçlendiren tarihi bir keşif olabilir. Bir grup bilim insanı eğer bu gerçekten insan DNA'sına ait bir izse o zaman yaşam evrende sanılandan çok daha yaygın olabilir derken diğer bir grup bilim insanı ise bu iddiaya şüpheyle yaklaştı. Uzmanlara göre laboratuvar ortamında kontaminasyon olasılığı yüksek, yani örnek analiz edilirken dış ortamdan gelen DNA parçacıkları yanlış sonuçlara yol açmış olabileceğini öne sürdüler. Uzayda hayat var teorisi yeniden gündemde. Bu iddia uzun süredir tartışılan panspermia teorisini yeniden gündeme taşıdı. Bu teoriye göre dünyadaki yaşamın temeli uzaydan gelen mikrobiyal parçacıklarla başlamış olabilir. Ancak şu anda hiçbir bilimsel kurum bu iddiayı resmen doğrulamadı. NASA'da dahil olmak üzere birçok araştırma merkezi veriler heyecan verici ama kesin sonuç için erken uyarısında bulundu. Bilim dünyasında şu anda en çok konuşulan konu bu. Eğer gerçekten 2 milyar yıllık bir göktaşında insan DNA'sı tespit edildiyse bu insanlığın evrendeki kökenine dair en büyük keşif olabilir. Ama eğer bu sadece bir laboratuvar hatasıysa bilim tarihinin en büyük yanlış alarmı olarak kayda geçecek. Öte yandan uzmanlar şu anda bulguların doğrulanması için yeni laboratuvar testleri planlıyor. Kesin sonuçların önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: Ayçine vay haline.
1: Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Tamam.

resimleri sen al. Mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz, hadi olsun.

Kayboluyor yılların bir kızın peşinde. Denedim de yanılmadım bu işin sonunda. Sonra da biri girer bence işin içine. İçinden çıkamıyor gelmiş yolun sonuna. Çabaladım ben de yan yana duralım diye. Duralım bütün oyunları bozalım yine. Bekliyorum sönmüş bir ateşin başında.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettim ben bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşün.

manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

canıma can katan. Bu can sana kurban, dayanamam beni benden alan, canıma can katan.

Rengarenk bir bataklığın içinde batışını izlerken hayatımın gecenin sessizliğine diriniyorum içimdeki yalnızlığın.